Niye bana gol emu. Wari Fabrice yekuremede sirike boge golu zili satu wele brand. Buwemo! Piragamana na agute kabweru. Wamuro na inomu tuwe. Ogulinga wotambero niyono brani buwemo. Bruno Fernandez amutule.